0: Gözleri halin
1: sevgi kızlık zindanında parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın

Televizyon bültenlerinde, haberlerde denk gelmişsinizdir. İstanbul'da böyle kocaman kocaman çekirgeler var. Küresel ısınma dedim ben. Yüksek sıcaklıktan dolayı artık canlılar da ne tarafa gideceklerini şaşırdılar diye düşünüyorum. İnsanlar da korkuyorlar tabii. Ömrü boyunca bu kadar büyük çekirge görmedik zira. Neyse, bunlar istilacı bir tür değilmiş ve hastalık da yapmıyormuş. İstanbul Üniversitesi'nden Ergün Bacağ'ın açıklaması var. Söz konusu çekirgeler bitkiler ve diğer böceklerle besleniyor. Bu sayede de ekosistemde dengeleyici bir rol üstleniyorlar. Korkmaya çok da gerek yok. Doğa gerçekten çok acayip değil mi? Bizi ürkütüyor ama bir taraftan da birçok canlıya ihtiyacımız var. İstanbul'un kedileri neyse bence eğlence çıktı.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kahve tutkunları, elinizde fincan varsa bir yudum daha alın ve sonra beni dinleyin. Bilim insanlarının yayımladığı yeni bir araştırmaya göre günde 5 fincana kadar kahve tüketimi sağlıklı bireylerde ciddi bir sağlık riski oluşturmuyor. 5 fincana kadar özgürüz yani. Ama burada küçük bir yıldız işareti de koyalım. Araştırmacılar her kahvenin aynı olmadığını söylüyorlar. Diyorlar ki bize filtre kahve için hele hele kağıt filtreyle hazırlarsanız çok daha iyi olur. Dediğim gibi gün içine aldığınız toplam kafein miktarına dikkat edebiliyorsunuz. Bugün de kahveyi akladık yani hep birlikte.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Gerçekten hava sıcak da olsa soğuk da olsa değişmeyen bir şey var. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir sohbet. Şöyle gölge bir yerde, bir ağacın altında, değil mi? Özlediğimiz, sevdiğimiz şeylerden bir tanesi. İnsana iyi geliyor. Sıcaklık değerlerini bile düşürüyor bence. Hafta sonu yaklaşırken o yüzden bugünden planları yapmaya başlayalım.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gerçekten bazen en güzel hikayeler tam da yanımızdan geçip gidiyor. Çin'de yemek dağıtım kuryesi olarak çalışan 56 yaşındaki Wang Qibing, teslimatlar arasında bulduğu kısa molalarda kağıt parçalarına şiirler yazıyormuş. Trafik ışığında beklerken bir dize, sipariş tesliminden sonra bir satır daha. O küçük notlar zamanla bir kitaba dönüşmüş ve o kitap Çin'in en saygın edebiyat ödüllerinden Lu Xun'u kazanmış. Düşünsenize, bir anda motosiklet, bir anda teslimat çantası ama diğer yanda dizeler ve şiirler.

yaşımıza elektrikli otomobiller geliyor malum. Ama bu kez direksiyon anne babalar değil minikler geçiyor. 2 ile 5 arasındaki çocuklar için yeni bir denge bisikleti tasarlanmış ve satışa çıkmış. İster istemez bisikleti görünce acaba elektrikli mi diyorsunuz? Hayır değil. Ne elektrik, ne motor, ne pedal, hiçbir şey yok. 225 dolarlık bu bisiklet çocukların ayaklarıyla kendilerini iterek ilerlemesini sağlıyor. Amaçsa bisiklete geçmeden önce denge kurmayı öğrenmelerim. Üstelik seli yüksekliği de çocuk büyüdükçe 5 farklı kademede ayarlanabiliyor. Yani yaklaşık 35 kilograma kadar kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir bisiklet olduğunu, yani tasarım olarak da çok güzel göründüğünü belirtmek isterim.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

En sonunda bence insanlık ölümsüzlüğü de bulacak. Eskiden genç görünmek için sadece krem kullanıyorduk, değil mi? Şimdi bazı zenginler ölmemek için gerçekten servet harcıyorlar. Ya da yaşlanmamak için, öyle söyleyelim. Son dönemde özellikle teknoloji dünyasının zengin isimleri yeni bir akım yükselttiler. Biohacking, yani vücudu bilim, teknoloji ve yaşam tarzı değişiklikleriyle adeta yeniden bir programlama çabası. İşe yarıyor mu derseniz, vallahi bence işe yarıyor en azından. Şu bir fotoğraflarına, videolarına baktığımda görüyorum. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku tartışmasız en önemli şeyler. Ancak ölümsüzlüğün reçetesi de henüz bulunmuş değil yani. Ya biz bugün ne yesem diye düşünüyoruz. Bazı insanlar 250 yıl nasıl yaşarım diye düşünüyor. Hepimiz aynı yerdeyiz aynı zamanda bu arada.

çok daha tel atmak istemem ama günün bu saatinde Avrupa'nın en borçluları ortaya çıkmış. Evet, borç yiğitin kamçısıdır deyip kendi kendimize moral veriyoruz belki. Avrupa'nın en borçlu haneleri güneyde değilmiş, kuzeyde yaşıyorlar. Gerçekten de ezber bozan bir tablo var. Mesela listenin zirvesinde Hollanda var. Hane halkı borcu ülke ekonomisinin yaklaşık %93,5. Ardından Danimarka ve İsveç geliyor. Finlandiya, Lüksemburg da üst sıralarda yer alıyor. Neden derseniz, ev sahibi olmak için uzun vadeli kredi kullanımı oldukça yaygın bu ülkelerde. Yani yüksek borç her zaman ekonomik sıkıntı anlamına gelmiyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Acaba şimdi bu araştırma sonucuna baktım. Biz borçlarımızı abartıyor olabilir miyiz? Gerçekten. Mesela ülke gündeminde, yani dünyadakileri baktığımızda İtalya, İspanya ve Yunanistan genelde çok borçlulardır biliyorsunuz. Aslında kuzey ülkelerine göre daha düşük seviyedeymiş bizim borçlarımız. Yani Akdeniz kıyılarında yaşayanlar biraz duygusalız, biraz abartıyor olabilir miyiz acaba borçları?

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çocuk. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Valla her gün yapay zeka ile ilgili konuşuyoruz. Canımızı sıkan haberler de oluyor. Güzel girişmeler de oluyor ama bu sefer bir isyandan bahsedeceğim. Ünlü şarkıcı Funda Araş, yapay zeka ile kendi sesinin izinsiz kullanılmasına çok sert tepki gösterdi ve "Benim sesimi çaldılar" diyor. Sanatçıların seslerini ve emeklerini mutlaka yasal koruma altına alınması gerekiyor. Sadece müzisyenlerin ya da yorumcuların değil aslında seslendirme sanatçılarının bizim de yaşayacağımız sıkıntılardan bir tanesi bu. Hatırlarsanız 90'larda 2000'lerde en çok ne denirdi? Şarkımı çaldılar davaları olurdu değil mi? Ya da şarkıları birbirine benzetirdik. Artık çıta bayağı bir yükselmiş durumda.

0: kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Acı çekmekten zevk almaya programlanmışız arkadaş.

0: Arkadaş.
1: Çok güzel bir film haberi var. Kazım Koyuncu yarım kalan biyografik bir film olacak. Yönetmen koltuğundaysa çok sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi Özcan Alper oturuyor. Kazım Koyuncu'yu ise başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Çekimleri Ağustos ayında başlanacakmış. Filmin ise 1 Ocak 2027'de vizyona girmesi planlanıyor. Bu arada usta komedyen Cem Yılmaz da filmde Kazım Koyuncu'nun babası Cavit Koyuncu karakterini canlandıracak diye konuşuluyor.

Güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın 4. gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Bu güzel çarşamba gününün iki saatini paylaşmaya başladık. Hayatın ritmi başlıyor. Günün iki saatini birlikte paylaşıp bugünü daha keyifli hale getireceğiz. Siz de anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamak istiyorsanız açın radyonuzun sesini. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

yaz geldi, gelecek, baharda kilo verelim derken zaman o kadar hızlı ilerliyor ki bu sene de yine o aldığımız 3-5 kiloyu veremedik. Her sene biraz daha ekliyoruz üstüne. Geri veremediğimiz için biraz daha fazlalaşıyor hedefe ulaşmak, biraz daha zorlaşıyor. Ben de yaz gelmeden genelde Bengü'nün bu şarkısını dinliyorum. Sığamıyorum'la dinleyeceğiz Bengü'yü hayatın ritminde. Kışın yazlıkları denerken çoğunlukla aklımızda çalan şarkısıyla Bengü hayatın ritminde. Gökhan Türkmen'den Aydın Kurtoğlu'nu, Sevmi Cenk'ten Fettah Can'a, Mustafa Sandal'dan Soner Sarıkabadayı'ya en sevdiğiniz sesler birazdan burada.

Eskiler ne demiş? Her şey gençken daha güzeldi demiş. Neden acaba? Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Hele ki yeni neslin kendisine çok iyi bakmadığını düşünecek olursak, sağlık açısından daha hızlı yaşlanmaya başladık. Yapılan araştırmalar, oturma olmaksızın konser tercih ediyorsanız eğer, ayakta konser tercih ediyorsanız, 30 yaşından sonra konserlerde daha hızlı yorulacağınızı söylemişler. Binlerce müzik dinleyicisiyle yapılan bu araştırmaya göre konserlerde ayakta durmaktan vazgeçme yaşı ortalama 30. Bu yaştan sonra pek çok kişi sahneye yakın olmak yerine rahat bir koltuğu tercih etmeye başlıyormuş. Erkekler ortalama 28, kadınlarsa 32 yaşında oturmaya başlıyorlarmış konserlerde. Bence genelleme yapmamak lazım. Keyif aldığınız konserlerde her daim zıplama garantisi var. Ne de olsa gideceğiniz konsere de bağlı tabii ki. Peki konserlerden bahsediyoruz. Ünlü isimler turnelerine yaz boyunca devam ediyorlar. Ama siz konserlere katılamasanız dahi radyonuzun sesini açıp zıplamaya, dans etmeye, müziğin tadını çıkartmaya devam edin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

atıştırmalık tüketmeyi seviyoruz. İtiraf edelim. En çok hangisini seviyoruz? Cips mi? En çok satılanlar arasında evet cipsler var. Fakat dünyanın en sevilen atıştırmalığı olsa da patates cipsinin aslında bir müşterisinden intikam almak isteyen sinirli bir aşçı tarafından icat edildiğini bilmiyoruz belki de. Mesela ben yeni öğrendim. 1853 yılında bir şef restorantına gelen aksi bir müşteriye patates kızartmalarını çok kalın ve yumuşak diyerek defalarca mutfağa geri çevirmesiyle patatesleri kağıt kadar ince doğrayarak ve taş gibi olana kadar kızartıp çatal batırılmasın diye de tuza boğup masaya getirmiş. Böylece amacı müşteriyi delirtmek olsa da bu çıtır patatesler çok tutulunca cips efsanesi 1853 yılında bir şefin müşterisinden intikam almasıyla ortaya çıkmış. Belki de cipsi çok sevenler ama bu geçmişini bilmeyenler vardır. O halde bugün de bilmediklerimizi öğrenmek, bildiklerimizi tekrar etmek için hayatın ritminde olsun kulağınız.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi tabii yaz sıcaklarında pomponlu bere takmıyoruz ama vakti zamanında pomponlu bere taktığımız zamanlarda o berelerin tepesindeki şirin pomponların sadece bir süs olmadığını da bilelim istiyorum. Belki duymuşsunuzdur daha önce, pomponlu berelerin bir moda detayı değil de bir tür kask olarak icat edildiğini söylüyorlar. Söylenenlere göre berelerin tepesindeki o yün topaklarının aslında 18. yüzyılda zorlu şartlarda çalışan Fransız denizcilere bir hava yastığı gibi kullanıldığını söylüyorlar. Gemilerin alt güverteleri ve kameralar çok basık olduğu için fırtınalı havalarda ya da acele ederken denizciler kafalarını sürekli tavanlara çarptığı için yaralanma olmasın diye berelerin tepesinde kalın yünden dev pomponlar eklenmiş. Yani o berelerin tepesindeki pomponlar kafayı tavana çarpmadan önce darbeyi emen bir hava yastığı olarak kullanılmış. Biz süs olarak kullansak da aslında onların da bir amacı varmış. Hayatta pek çok şeyin amacı var. Amacına göre kullanmak şart mı? Keyfinize göre kullanın en güzeli.

Şimdi genelde yılın en sıcak zamanlarının yaşandığı Ağustos ayı geldi. Gerçi ben diğer aylara nazaran Ağustos'u daha çok severim. Ayrı bir güzelliği vardır ama sıcaklığı da farklıdır tabii ki. Peki bu sıcaklarda, sıcak havalarda nasıl giyinmeli? Daha önce konuşmuştuk, bir kez daha üstünden geçelim istiyorum. Çünkü Ağustos sıcaklarının üstesinden gelebilmek için biraz da kıyafetlere dikkat etmek gerekiyor. Yüksek sıcaklıklarda vücut sıcaklığınızı dengeleyecek kıyafetler seçmek gerekiyor. Açık renk, bol, pamuklu giysiler tercih etmek gerekiyor. Son yıllarda sentetik ürünlerin çoğalmasıyla birlikte, sıkı kıyafetlerin çoğalmasıyla birlikte şık görünmek isteyenler ya da farklı tarzlarda olmak isteyenler çok da kumaşa, şekile önem vermeye başladılar. Kumaşa önem vermiyorlar, şekile, görünüşe önem veriyorlar daha ziyade ama her şeyden önemlisi kumaşın pamuklu olması. %100 pamuklu, keten, penye gibi kumaşların sıcaklarda terletse de teri emeceğini, hava aldıracağını bilmeniz gerekiyor. Bir de tabii ki dar değil, bol giyinmek gerekiyor bu sıcaklarda, aklınızda olsun. Mutlaka açık renk seçmeyi, tercih etmeyi ihmal etmeyin.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

her gün güne başlarken biraz daha zorlanabiliyoruz. Sıcaklardan dolayı zorlanıyoruz, iş yükünden dolayı zorlanıyoruz. Yaz aylarında tatil fotoğraflarını görünce arkadaşlarımızın sosyal medyadaki paylaşımlar bile bizi zorluyor. İşe gitmek istemiyoruz, sabah uyanmak istemiyoruz. Biz de hep tatil yapmak istiyoruz. Keşke hayat hep tatil gibi olsa ama yani öyle olmuyor tabii ki. Ağaçları düşünün, yılda sadece birkaç ay, birkaç hafta meyve veriyorlar. Bizim de o kadar tatilin ihtiyacımızı karşılayacağını düşünüyorlar. Peki biz tatil haricinde her gün güne nasıl başlarız? Nasıl mutlu başlarız? Eğer sizin de sorununuz buysa, sabahları güne başlarken bir kere en önemlisi uykunuzu alıp başlamış olmanız gerekiyor. Gece iyi uykunun sabah iyi bir güne başlangıç yapmanız konusunda önemli bir detay olduğunu unutmayın. Kahvaltınızı yapın, sevdiklerinizle bir araya gelin. Gelemiyorsanız onlara bir günaydın mesajı gönderin. Sesinizi duyurun, onların da sesini duyun. Yapabilecekseniz eğer küçük spor hareketleri, egzersiz hareketleri, esneme, meditasyon gibi ufak egzersizler de güne daha iyi başlamanızı sağlayacaktır. Bir de bir gece önceden plan yaparsanız ertesi gün için bence biraz daha kolay başlarsınız. Nasıl olsa plan program yapıldı diye bu küçük detaylar aklınızda olsun. Bir de tabii güne başlarken radyonuz açık olsun.

sosyal medyada takip ettiğiniz sayfalar gerçekten çok önemli. Hatta gününüzün nasıl geçeceğini bile etkiliyor. Sabahları ilk uyandığınızda telefonu elinize alıp sosyal medyanızı kontrol ediyorsanız eğer takip ettiğiniz sayfalar güne mutlu ya da mutsuz başlamanıza sebep olabilir. Eğer mutlu başlamak istiyorsanız misal böyle eğlenceli haberleri paylaşan siteleri, sayfaları takip edebilirsiniz. Yemek sayfalarını takip edebilirsiniz. Trendleri takip eden sayfaları takip edebilirsiniz. Tabii ki güne başlarken sevdiğiniz müzisyenlerin sayfalarını takip ederek güne başlayabilirsiniz. Bence daha iyi gelecektir. Aynı zamanda trendleri takip edenler güne başlarken biraz daha eğlenceli ve mutlu başlıyorlar. Dediğim gibi sosyal medyanın etkisi çok ama sosyal medyayı da sizin yönetmeniz gerektiğini unutmayın. Çünkü bazen bazı şeylerden uzak kalmak da insanı iyileştirebiliyor. Peki o halde bugün tatsız haberlerden uzak kalalım. Günün güzel haberleriyle hayatın ritmini yakalamaya devam edelim.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Makyaj yapmayı seviyoruz. Yani biz kadınlar gerçekten seviyoruz ama çok eğlenceli. Beyler belki denemek istersiniz. Ufak tefek böyle doğal görüneceğiniz makyaj trendleri de moda. Hatta şu aralar moda dünyasında minimalizm etkisini iyice arttırmış. Hanımlar beyler diyeceğim. Makyaj yapmayı sevenler doğal ve sade olmak yeni lüksün simgesi artık. Zendaya'nın son görüntüsünden sonra dünyanın para akıttığı yeni akımın makyaj yaparak makyajsız doğal görünmek olduğunu söylüyorlar. Peki makyaj yaparak makyajsız nasıl doğal görünürsünüz? Çok kolay. Göz makyajından sonra siyah maskara ya da takma kirpik takmadan mesela. Artık günümüzde çaba sarf etmeden doğal gözükmek sadelik en güçlü ifade biçimi. 2026'nın en şaşırtıcı güzellik trendi sade ama etkili dokunuşlar. Temiz, sağlıklı, kusursuz görünen, neredeyse yok denecek kadar az olan makyaj, haberiniz olsun. Pek çok ünlü isim, Hailey Bieber, Gigi Hadid, Zendaya, pek çok ünlü isim bu yeni trendi takip etmeye başladılar bile. Artık saatlerce süren jel ya da protez tırnak taktırmıyorlar. Hatta her ay bu güzellik trendi uğruna servet harcıyorlardı. Artık bundan böyle temiz, sade, kusursuz gözüken tırnaklar. Yani olduğu gibi makyajda da aynı trend moda. Keskin kontürler, belirgin eyelinerlar, iddialı dudak renkleri yok. Artık bundan böyle yok gibi gözüken ama sade makyaj gündemde. Hafif güneşte kalmış gibi gözüken sağlıklı, parlak, kırmızı yanaklara sahip bir cildiniz olabilir. Hafif güneşte kalmış, pembeleşmiş gibi gözüken bir cilt olabilir. Gösterişli olmayan güzel, zarif, bakımlı, sağlıklı bir cilde sahipseniz eğer makyaj yapmanıza da gerek yok. Makyaj trendleri için zengin olmanıza gerek yok, çok fazla bütçe harcamanıza gerek yok. Bu yüzden 2026 bitmeden 2026'nın yeni makyaj trendini de hatırlatmış olayım, şaşırtsa da sizi. Yok gibi gözüken makyaj, hatta mümkünse siz makyaj yapmayın, bir krem sürün. Sağlıklı ve doğal bir cilde sahipseniz eğer yanaklarınızın pembeliği size yeter.

0: Ben seni...
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
5: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi tabii sosyal medyada dolaşırken yaptığımız en belirgin şey videoları hızlı hızlı atlamak ya da o kısa videoları seyretmek. Seyretmeyin o videoları, hızlı hızlı atlamayın. Anlamıyorsunuz ama zamanla beyninizi çürütüyor sevgili gençler, hanımlar, beyler. Yani sadece çocuklar, gençler yapmıyor ama gençler daha hızlı harcıyorlar. İnsanların saatlerce harcadığı videoları saniyeler içerisinde akıtıveriyorlar parmaklarıyla. Fakat kısa videoları, hızlı videoları hızlıca çevirmenin beyin çürümesine sebep olduğunu, kaygı ve stresi arttırdığını, dikkat eksikliğini tetiklediğini söylüyorlar. Yani takip ettiğiniz sayfalar kadar sosyal medyada nasıl vakit geçirdiğiniz de önemli kısacası. Kısa videoların, hızlı geçtiğiniz videoların beyin çürümesine yol açtığını söylüyorlar. Sonra söylemedi demeyin.

99.5 Radyo Moni.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Büyükleriniz hala hayattalarsa çok şanslısınız. Çünkü onlar her şeyi değerlendirmeyi o kadar iyi biliyorlardı ki. Anneanneleri, babaanneleri, dedeleri hala hayatta olanlar. Onlardan hala tavsiye alabilenler bence çok şanslı. Günümüz koşullarında çok müsrif davranıyoruz çünkü. Mesela bir haber okudum, kabın çekirdeklerini sakın çöpe atmayın diye. Eskiler hiçbir şeyi çöpe atmazlardı. Her şeyi değerlendirirlerdi. Bizim de öyle yapmamız lazım. Bence bir an önce bu tarz içerikleri de çoğaltmak lazım sosyal medyada. Büyükleri hala hayatta olmayanlar çok ne de olsa. Peki kabın çekirdeklerine gelelim. Onları sakın çöpe atmayın diyorlar. Kabın çekirdeklerinden çok güzel süt yapıyorlar. Özellikle kabın çekirdeklerinin zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde içecek olarak da krem olarak değerlendirilebileceğini söylüyorlar. Öksürüğü giderdiğini, saçlara canlılık kattığını, tırnakları güçlendirdiğini, hatta böbreklerin düzenli çalışmasını sağlamaya katkıda bulunduğunu söylüyorlar. Güzel kokusuyla vücut kokularını da gideriyormuş. Aynı zamanda içerseniz enerji de veriyormuş. Kabın çekirdeği cilde taze bir görünüm verip aynı zamanda akciğer sağlığını da koruyormuş. Aklınızda olsun. Sizler de kavun çekirdeklerinizi mutfak robotunuzda çekerek biraz su koyarak kavun sütü haline getirebilir ya da kavun çekirdekleriyle cildinizi, saçınızı, tırnaklarınızı maske yapabilirsiniz.

Güzel bir çarşamba dedik. Tabii ki her gün güzel. Biz bu çarşambayı da daha keyifli hale getirdik. Hayatın ritmiyle gün daha güzel hale geldi. İnanıyorum siz de en az benim kadar keyif aldınız. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle her günden keyif almanızı sağlıyoruz. Bu yüzden radyonuz açık, kulağınız hep bizimle olsun. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor ama endişelenmeyin. Yarın yine görüşeceğiz. Yine güzel haberlerle. Yarın hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: bitti.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde sürü taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu,
2: profesyonel çocuk. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

0: bültenlerinde, haberlerde denk gelmişsinizdir. İstanbul'da böyle kocaman kocaman çekirgeler var. Küresel ısınma dedim ben. Yüksek sıcaklıktan dolayı artık canlılar da ne tarafa gideceklerini şaşırdılar diye düşünüyorum. İnsanlar da korkuyorlar tabii. Ömrü boyunca bu kadar büyük çekirge görmedik zira. Neyse, bunlar istilacı bir tür değilmiş ve hastalık da yapmıyormuş. İstanbul Üniversitesi'nden Ergün Bacağ'ın açıklaması var. Söz konusu çekirgeler bitkiler ve diğer böceklerle besleniyor. Bu sayede de ekosistemde dengeleyici bir rol üstleniyorlar. Korkmaya çok da gerek yok. Doğa gerçekten çok acayip değil mi? Bizi ürkütüyor ama bir taraftan da birçok canlıya ihtiyacımız var. İstanbul'un kedilerine ise bence eğlence çıktı.
1: İstanbul'un telaşındayım. Bir kaldırım taşındayım. 26 yaşındayım.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kahve tutkunları, elinizde fincan varsa bir yudum daha alın ve sonra beni dinleyin. Bilim insanlarının yayımladığı yeni bir araştırmaya göre günde 5 fincana kadar kahve tüketimi sağlıklı bireylerde ciddi bir sağlık riski oluşturmuyor. 5 fincana kadar özgürüz yani. Ama burada küçük bir yıldız işareti de koyalım. Araştırmacılar her kahvenin aynı olmadığını söylüyorlar. Diyorlar ki bize filtre kahve için hele hele kağıt filtreyle hazırlarsanız çok daha iyi olur. Dediğim gibi gün içine aldığınız toplam kafein miktarına dikkat edebiliyorsunuz. Bugün de kahveyi akladık yani hep birlikte.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Gerçekten hava sıcak da olsa soğuk da olsa değişmeyen bir şey var. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir sohbet. Şöyle gölge bir yerde, bir ağacın altında, değil mi? Özlediğimiz, sevdiğimiz şeylerden bir tanesi. İnsana iyi geliyor. Sıcaklık değerlerini bile düşürüyor bence. Hafta sonu yaklaşırken o yüzden bugünden planları yapmaya başlayalım.

seni gelip böyle çalan bize düşman.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gerçekten bazen en güzel hikayeler tam da yanımızdan geçip gidiyor. Çin'de yemek dağıtım kuryesi olarak çalışan 56 yaşındaki Wang Qibing, teslimatlar arasında bulduğu kısa molalarda kağıt parçalarına şiirler yazıyormuş. Trafik ışığında beklerken bir dize, sipariş tesliminden sonra bir satır daha. O küçük notlar zamanla bir kitaba dönüşmüş ve o kitap Çin'in en saygın edebiyat ödüllerinden Lu Xun'u kazanmış. Düşünsenize, bir anda motosiklet, bir anda teslimat çantası ama diğer yanda dizeler ve şiirler.

hayatımıza elektrikli otomobiller geliyor malum. Ama bu kez direksiyonu anne babalar değil minikler geçiyor. 2 ile 5 arasındaki çocuklar için yeni bir denge bisikleti tasarlanmış ve satışa çıkmış. İster istemez bisikleti görünce acaba elektrikli mi diyorsunuz? Hayır değil. Ne elektrik, ne motor, ne pedal, hiçbir şey yok. 225 dolarlık bu bisiklet çocukların ayakları ile kendilerini iterek ilerlemesini sağlıyor. Amaçsa bisiklete geçmeden önce denge kurmayı öğrenmelerim. Üstelik seri yüksekliği de çocuk büyüdükçe 5 farklı kademede ayarlanabiliyor. Yani yaklaşık 35 kilograma kadar kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir bisiklet olduğunu, yani tasarım olarak da çok güzel göründüğünü belirtmek isterim.

Eni sonunda bence insanlık ölümsüzlüğü de bulacak. Eskiden genç görünmek için sadece krem kullanıyorduk, değil mi? Şimdi bazı zenginler ölmemek için gerçekten servet harcıyorlar. Ya da yaşlanmamak için, öyle söyleyelim. Son dönemde özellikle teknoloji dünyasının zengin isimleri yeni bir akım yükselttiler. Biohacking, yani vücudu, bilim, teknoloji ve yaşam tarzı değişiklikleriyle adeta yeniden bir programlama çabası. İşe yarıyor mu derseniz, vallahi bence işe yarıyor en azından. Şu bir fotoğraflarına, videolarına baktığımda görüyorum. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku tartışmasız en önemli şeyler. Ancak ölümsüzlüğün reçetesi de henüz bulunmuş değil yani. Ya biz bugün ne yesem diye düşünüyoruz. Bazı insanlar 250 yıl nasıl yaşarım diye düşünüyor. Hepimiz aynı yerdeyiz aynı zamanda bu arada.

Çok da hatırlatmak istemem ama günün bu saatinde Avrupa'nın en borçluları ortaya çıkmış. Evet, borç yiğitin kamçısıdır deyip kendi kendimize moral veriyoruz belki. Avrupa'nın en borçlu haneleri güneyde değilmiş, kuzeyde yaşıyorlar. Gerçekten de ezber bozan bir tablo var. Mesela listenin zirvesinde Hollanda var. Hane halkı borcu ülke ekonomisinin yaklaşık %93,5. Ardından Danimarka ve İsveç geliyor. Finlandiya, Lüksemburg da üst sıralarda yer alıyor. Neden derseniz, ev sahibi olmak için uzun vadeli kredi kullanımı oldukça yaygın bu ülkelerde. Yani yüksek borç her zaman ekonomik sıkıntı anlamına gelmiyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Acaba şimdi bu araştırma sonucuna baktım. Biz borçlarımızı abartıyor olabilir miyiz? Gerçekten. Mesela ülke gündeminde, yani dünyadakileri baktığımızda İtalya, İspanya ve Yunanistan genelde çok borçlulardır biliyorsunuz. Aslında kuzey ülkelerine göre daha düşük seviyedeymiş bizim borçlarımız. Yani Akdeniz kıyılarında yaşayanlar biraz duygusalız, biraz abartıyor olabilir miyiz acaba borçları?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Vallahi her gün yapay zeka ile ilgili konuşuyoruz. Canımızı sıkan haberler de oluyor. Güzel gelişmeler de oluyor ama bu sefer bir isyandan bahsedeceğim. Ünlü şarkıcı Funda Araş, yapay zeka ile kendi sesinin izinsiz kullanılmasına çok sert tepki gösterdi ve "Benim sesimi çaldılar," diyor. Sanatçıların seslerinin ve emeklerinin mutlaka yasal koruma altına alınması gerekiyor. Sadece müzisyenlerin ya da yorumcuların değil aslında seslendirme sanatçılarının bizim de yaşayacağımız sıkıntılardan bir tanesi bu. Hatırlarsanız 90'larda 2000'lerde en çok ne denirdi? Şarkımı çaldılar davaları olurdu değil mi? Ya da şarkıları birbirine benzetirdik. Artık çıta bayağı bir yükselmiş durumda.

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Acı çekmekten zevk almaya programlanmışız arkadaş.

0: Arkadaş.
1: Çok güzel bir film haberi var. Kazım Koyuncu yarım kalan biyografik bir film olacak. Yönetmen koltuğundaysa çok sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi Özcan Alper oturuyor. Kazım Koyuncu'yu ise başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Çekimleri Ağustos ayında başlanacakmış. Filmin ise 1 Ocak 2027'de vizyona girmesi planlanıyor. Bu arada usta komedyen Cem Yılmaz da filmde Kazım Koyuncu'nun babası Cavit Koyuncu karakterini canlandıracak diye konuşuluyor.

güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın 4. gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Bu güzel çarşamba gününün iki saatini paylaşmaya başladık. Hayatın ritmi başlıyor. Günün iki saatini birlikte paylaşıp bugünü daha keyifli hale getireceğiz. Siz de anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamak istiyorsanız açın radyonuzun sesini. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı bile.

Yaz geldi, gelecek, baharda kilo verelim derken zaman o kadar hızlı ilerliyor ki bu sene de yine o aldığımız 3-5 kiloyu veremedik. Her sene biraz daha ekliyoruz üstüne. Geri veremediğimiz için biraz daha fazlalaşıyor hedefe ulaşmak, biraz daha zorlaşıyor. Ben de yaz gelmeden genelde Bengü'nün bu şarkısını dinliyorum. Sığamıyorum'la dinleyeceğiz Bengü'yü hayatın ritminde. Kışın yazlıkları denerken çoğunlukla aklımızda çalan şarkısıyla Bengü hayatın ritminde. Gökhan Türk benden Aydın Kurtoğlu'nu, Sevmi Cenk'ten Fettah Can'a, Mustafa Sandal'dan Soner Sarıkabadayı'ya en sevdiğiniz sesler birazdan burada.

Eskiler ne demiş? Her şey gençken daha güzeldi demiş. Neden acaba? Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Hele ki yeni neslin kendisine çok iyi bakmadığını düşünecek olursak, sağlık açısından daha hızlı yaşlanmaya başladık. Yapılan araştırmalar, oturma olmaksızın konser tercih ediyorsanız eğer, ayakta konser tercih ediyorsanız, 30 yaşından sonra konserlerde daha hızlı yorulacağınızı söylemişler. Binlerce müzik dinleyicisiyle yapılan bu araştırmaya göre konserlerde ayakta durmaktan vazgeçme yaşı ortalama 30. Bu yaştan sonra pek çok kişi sahneye yakın olmak yerine rahat bir koltuğu tercih etmeye başlıyormuş. Erkekler ortalama 28, kadınlarsa 32 yaşında oturmaya başlıyorlarmış konserlerde. Bence genelleme yapmamak lazım. Keyif aldığınız konserlerde her daim zıplama garantisi var, ne de olsa gideceğiniz konsere de bağlı tabii ki. Peki, konserlerden bahsediyoruz. Ünlü isimler turnelerine yaz boyunca devam ediyorlar ama siz konserlere katılamasanız dahi radyonuzun sesini açıp zıplamaya, dans etmeye, müziğin tadını çıkartmaya devam edin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Atıştırmalık tüketmeyi seviyoruz, itiraf edelim. En çok hangisini seviyoruz? Cips mi? En çok satılanlar arasında evet cipsler var. Fakat dünyanın en sevilen atıştırmalığı olsa da patates cipsinin aslında bir müşterisinden intikam almak isteyen sinirli bir aşçı tarafından icat edildiğini bilmiyoruz belki de. Mesela ben yeni öğrendim. 1853 yılında bir şef restorantına gelen aksi bir müşteriye patates kızartmalarını çok kalın ve yumuşak diyerek defalarca mutfağa geri çevirmesiyle patatesleri kağıt kadar ince doğrayarak ve taş gibi olana kadar kızartıp çatal batırılmasın diye de tuza boğup masaya getirmiş. Böylece amacı müşteriyi delirtmek olsa da bu çıtır patatesler çok tutulunca cips efsanesi 1853 yılında bir şefin müşterisinden intikam almasıyla ortaya çıkmış. Belki de cipsi çok sevenler ama bu geçmişini bilmeyenler vardır. O halde bugün de bilmediklerimizi öğrenmek, bildiklerimizi tekrar etmek için hayatın ritminde olsun kulağınız.

Şimdi tabii yaz sıcaklarında pomponlu bere takmıyoruz ama vakti zamanında pomponlu bere taktığımız zamanlarda o berelerin tepesindeki şirin pomponların sadece bir süs olmadığını da bilelim istiyorum. Belki duymuşsunuzdur daha önce, pomponlu berelerin bir moda detayı değil de bir tür kask olarak icat edildiğini söylüyorlar. Söylenenlere göre berelerin tepesindeki o yün topaklarının aslında 18. yüzyılda zorlu şartlarda çalışan Fransız denizcilere bir hava yastığı gibi kullanıldığını söylüyorlar. Gemilerin alt güverteleri ve kameralar çok basık olduğu için fırtınalı havalarda ya da acele ederken denizciler kafalarını sürekli tavanlara çarptığı için yaralanma olmasın diye berelerin tepesine kalın yünden dev pomponlar eklenmiş. Yani o berelerin tepesindeki pomponlar kafayı tavana çarpmadan önce darbeyi emen bir hava yastığı olarak kullanılmış. Biz süs olarak kullansak da aslında onların da bir amacı varmış. Hayatta pek çok şeyin amacı var. Amacına göre kullanmak şart mı? Keyfinize göre kullanın en güzeli.

Şimdi genelde yılın en sıcak zamanlarının yaşandığı Ağustos ayı geldi. Gerçi ben diğer aylara nazaran Ağustos'u daha çok severim. Ayrı bir güzelliği vardır ama sıcaklığı da farklıdır tabii ki. Peki bu sıcaklarda, sıcak havalarda nasıl giyinmeli? Daha önce konuşmuştuk, bir kez daha üstünden geçelim istiyorum. Çünkü Ağustos sıcaklarının üstesinden gelebilmek için biraz da kıyafetlere dikkat etmek gerekiyor. Yüksek sıcaklıklarda vücut sıcaklığınızı dengeleyecek kıyafetler seçmek gerekiyor. Açık renk, bol, pamuklu giysiler tercih etmek gerekiyor. Son yıllarda sentetik ürünlerin çoğalmasıyla birlikte, sıkı kıyafetlerin çoğalmasıyla birlikte şık görünmek isteyenler ya da farklı tarzlarda olmak isteyenler çok da kumaşa, şekile önem vermeye başladılar. Kumaşa önem vermiyorlar, şekile, görünüşe önem veriyorlar daha ziyade ama her şeyden önemlisi kumaşın pamuklu olması. %100 pamuklu, keten, penye gibi kumaşların sıcaklarda terletse de teri emeceğini, hava aldıracağını bilmeniz gerekiyor. Bir de tabii ki dar değil, bol giyinmek gerekiyor bu sıcaklarda, aklınızda olsun. Mutlaka açık renk seçmeyi, tercih etmeyi ihmal etmeyin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

her gün güne başlarken biraz daha zorlanabiliyoruz. Sıcaklardan dolayı zorlanıyoruz, iş yükünden dolayı zorlanıyoruz. Yaz aylarında tatil fotoğraflarını görünce arkadaşlarımızın sosyal medyadaki paylaşımlar bile bizi zorluyor. İşe gitmek istemiyoruz, sabah uyanmak istemiyoruz. Biz de hep tatil yapmak istiyoruz. Keşke hayat hep tatil gibi olsa ama yani öyle olmuyor tabii ki. Ağaçları düşünün, yılda sadece birkaç ay, birkaç hafta meyve veriyorlar. Bizim de o kadar tatilin ihtiyacımızı karşılayacağını düşünüyorlar. Peki biz tatil haricinde her gün güne nasıl başlarız, nasıl mutlu başlarız? Eğer sizin de sorununuz buysa, sabahları güne başlarken bir kere en önemlisi uykunuzu alıp başlamış olmanız gerekiyor. Gece iyi uykunun sabah iyi bir güne başlangıç yapmanız konusunda önemli bir detay olduğunu unutmayın. Kahvaltınızı yapın, sevdiklerinizle bir araya gelin. Gelemiyorsanız onlara bir günaydın mesajı gönderin, sesinizi duyurun, onların da sesini duyun. Yapabilecekseniz eğer küçük spor hareketleri, egzersiz hareketleri, esneme, meditasyon gibi ufak egzersizler de güne daha iyi başlamanızı sağlayacaktır. Bir de bir gece önceden plan yaparsanız ertesi gün için bence biraz daha kolay başlarsınız. Nasıl olsa plan program yapıldı diye bu küçük detaylar aklınızda olsun. Bir de tabii güne başlarken radyonuz açık olsun.

Sosyal medyada takip ettiğiniz sayfalar gerçekten çok önemli. Hatta gününüzün nasıl geçeceğini bile etkiliyor. Sabahları ilk uyandığınızda telefonu elinize alıp sosyal medyanızı kontrol ediyorsanız eğer takip ettiğiniz sayfalar güne mutlu ya da mutsuz başlamanıza sebep olabilir. Eğer mutlu başlamak istiyorsanız misal böyle eğlenceli haberleri paylaşan siteleri, sayfaları takip edebilirsiniz. Yemek sayfalarını takip edebilirsiniz. Trendleri takip eden sayfaları takip edebilirsiniz. Tabii ki güne başlarken sevdiğiniz müzisyenlerin sayfalarını takip ederek güne başlayabilirsiniz. Bence daha iyi gelecektir. Aynı zamanda trendleri takip edenler güne başlarken biraz daha eğlenceli ve mutlu başlıyorlar. Dediğim gibi sosyal medyanın etkisi çok ama sosyal medyayı da sizin yönetmeniz gerektiğini unutmayın. Çünkü bazen bazı şeylerden uzak kalmak da insanı iyileştirebiliyor. Peki o halde bugün tatsız haberlerden uzak kalalım. Günün güzel haberleriyle hayatın ritmini yakalamaya devam edelim.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

makyaj yapmayı seviyoruz. Yani biz kadınlar gerçekten seviyoruz ama çok eğlenceli. Beyler belki denemek istersiniz. Ufak tefek böyle doğal görüneceğiniz makyaj trendleri de moda. Hatta şu aralar moda dünyasında minimalizm etkisini iyice arttırmış. Hanımlar beyler diyeceğim. Makyaj yapmayı sevenler doğal ve sade olmak yeni lüksün simgesi artık. Zendaya'nın son görüntüsünden sonra dünyanın para akıttığı yeni akımın makyaj yaparak makyajsız doğal görünmek olduğunu söylüyorlar. Peki makyaj yaparak makyajsız nasıl doğal görünürsünüz? Çok kolay. Göz makyajından sonra siyah maskara ya da takma kirpik takmadan mesela. Artık günümüzde çaba sarf etmeden doğal gözükmek, sadelik en güçlü ifade biçimi. 2026'nın en şaşırtıcı güzellik trendi sade ama etkili dokunuşlar. Temiz, sağlıklı, kusursuz görünen, neredeyse yok denecek kadar az olan makyaj haberiniz olsun. Pek çok ünlü isim, Hailey Bieber, Gigi Hadid, Zendaya, pek çok ünlü isim bu yeni trendi takip etmeye başladılar bile. Artık saatlerce süren jel ya da protez tırnak taktırmıyorlar. Hatta her ay bu güzellik trendi uğruna servet harcıyorlardı. Artık bundan böyle temiz, sade, kusursuz gözüken tırnaklar. Yani olduğu gibi makyajda da aynı trend moda. Keskin kontürler, belirgin eyelinerlar, iddialı dudak renkleri yok. Artık bundan böyle yok gibi gözüken ama sade makyaj gündemde. Hafif güneşte kalmış gibi gözüken sağlıklı, parlak, kırmızı yanaklara sahip bir cildiniz olabilir. Hafif güneşte kalmış, pembeleşmiş gibi gözüken bir cilt olabilir. Gösterişte olmayan güzel, zarif, bakımlı, sağlıklı bir cilde sahipseniz eğer makyaj yapmanıza da gerek yok. Makyaj trendleri için zengin olmanıza gerek yok, çok fazla bütçe harcamanıza gerek yok. Bu yüzden 2026 bitmeden 2026'nın yeni makyaj trendini de hatırlatmış olayım, şaşırtsa da sizi. Yok gibi gözüken makyaj, hatta mümkünse siz makyaj yapmayın, bir krem sürün. Sağlıklı ve doğal bir cilde sahipseniz eğer yanaklarınızın pembeliği size yeter.

0: Ben seni
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
6: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi tabii sosyal medyada dolaşırken yaptığımız en belirgin şey videoları hızlı hızlı atlamak ya da o kısa videoları seyretmek. Seyretmeyin o videoları, hızlı hızlı atlamayın. Anlamıyorsunuz ama zamanla beyninizi çürütüyor sevgili gençler, hanımlar, beyler. Yani sadece çocuklar, gençler yapmıyor ama gençler daha hızlı harcıyorlar. İnsanların saatlerce harcadığı videoları saniyeler içerisinde akıtıveriyorlar parmaklarıyla. Fakat kısa videoları, hızlı videoları hızlıca çevirmenin beyin çürümesine sebep olduğunu, kaygı ve stresi arttırdığını, dikkat eksikliğini tetiklediğini söylüyorlar. Yani takip ettiğiniz sayfalar kadar sosyal medyada nasıl vakit geçirdiğiniz de önemli kısacası. Kısa videoların, hızlı geçtiğiniz videoların beyin çürümesine yol açtığını söylüyorlar. Sonra söylemedi demeyin.

Büyükleriniz hala hayattalarsa çok şanslısınız. Çünkü onlar her şeyi değerlendirmeyi o kadar iyi biliyorlardı ki. Anneanneleri, babaanneleri, dedeleri hala hayatta olanlar. Onlardan hala tavsiye alabilenler bence çok şanslı. Günümüz koşullarında çok müsrif davranıyoruz çünkü. Mesela bir haber okudum. Kabın çekirdeklerini sakın çöpe atmayın diye. Eskiler hiçbir şeyi çöpe atmazlardı. Her şeyi değerlendirirlerdi. Bizim de öyle yapmamız lazım. Bence bir an önce bu tarz içerikleri de çoğaltmak lazım sosyal medyada. Büyükleri hala hayatta olmayanlar çok ne de olsa. Peki kabın çekirdeklerine gelelim. Onları sakın çöpe atmayın diyorlar. Kabın çekirdeklerinden çok güzel süt yapıyorlar. Özellikle kabın çekirdeklerinin zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde içecek olarak da krem olarak değerlendirilebileceğini söylüyorlar. Öksürüğü giderdiğini, saçlara canlılık kattığını, tırnakları güçlendirdiğini, hatta böbreklerin düzenli çalışmasını sağlamaya katkıda bulunduğunu söylüyorlar. Güzel kokusuyla vücut kokularını da gideriyormuş. Aynı zamanda içerseniz enerji de veriyormuş. Kabın çekirdeği cilde taze bir görünüm verip aynı zamanda akciğer sağlığını da koruyormuş. Aklınızda olsun. Sizler de kavun çekirdeklerinizi mutfak robotunuzda çekerek biraz su koyarak kavun sütü haline getirebilir ya da kavun çekirdekleriyle cildinizi, saçınızı, tırnaklarınıza maske yapabilirsiniz.

güzel bir çarşamba dedik. Tabii ki her gün güzel. Biz bu çarşambayı da daha keyifli hale getirdik. Hayatın ritmiyle gün daha güzel hale geldi. İnanıyorum siz de en az benim kadar keyif aldınız. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle her günden keyif almanızı sağlıyoruz. Bu yüzden radyonuz açık, kulağınız hep bizimle olsun. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor ama endişelenmeyin. Yarın yine görüşeceğiz. Yine güzel haberlerle. Yarın hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: etti.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: gözleri harinsin.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.